Gurbetin son geceleri alın yazım kaderim benim. Arada aşkın hatırı ol.